Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olmasın.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya havalimanlarında drone savunması güçlendirilecek. Bu konu federal hükümetin gündeminde. Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarındaki İHA yani drone savunmasını güçlendirmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı Bundespolizei bünyesindeki drone savunma biriminin 300 uzman personelle takviye edilmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger açıklamalarında havalimanlarının drone tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasının sürdüğünü ifade ederken, teknolojik ve fiziki tehditlerin hızla geliştiğini, savunma tarafının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Wir haben schon einiges erreicht, das will ich an der Stelle auch mal betonen. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden, aber die Ausrüstung unserer Flughäfen mit Drohnendetektion und Drohnenabwehr läuft, aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam. Also dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt nochmal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion, aber auch mit der Abwehr von Drohnen.
0: Ulaştırma Bakanı Bilger'e göre Almanya'nın en büyük iki uluslararası havalimanı olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında İHA drone tespit ve savunma konusunda hali hazırda güçlü bir teknik altyapı bulunuyor. Diğer havalimanlarında da benzer sistemlerin bir an evvel yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Wir haben schon eine gute Ausstattung an den beiden größten internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, Frankfurt und München. Bei den weiteren insgesamt 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland läuft die Ausstattung entweder oder Ausschreibungen wurden gestartet und da sehe ich auch das Potenzial für eine Beschleunigung.
0: Bakan insansız hava aracı drone olaylarının yeni gözlemlenmediğini ancak saldırı teknolojilerinin gelişmesiyle tehdidin çok farklı bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin yeni tekniklere daha hızlı uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bilga, etkili drone savunması için en önemli unsurlardan birinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun olduğunu ifade ediyor.
1: Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an und dann können wir das aber auch alles bewältigen und wir müssen natürlich auch besser werden im Schutz unserer kritischen Infrastruktur, was den Ausbau anbelangt. Es sind einfach neue Gefahren, denen wir uns bewusst sein müssen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Federal Polis Teşkilatı'nın drone savunma biriminin 300 uzmanla güçlendirilmesi planlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger özellikle drone tespit ve savunma sistemlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, geçtiğimiz günlerde Dünya Gençlik Günü kapsamında bazı konular gündeme getirildi. Birleşmiş Milletler tarafından gençlerin toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen gün 1985'ten bu yana kutlanıyor. Ancak genç olmak her zaman kolay değil. Özellikle eski kuşaklardan sık sık eleştiriler geliyor. Gençler çalışmak istemiyor, rahatlarına düşkünler, boş zaman onlar için işten daha önemli. Peki gençler bu eleştiriler hakkında ne düşünüyor? Alman haber ajansı DPA'dan Eliza Schu hem araştırdı hem de gençlere mikrofon uzattı.
2: Ich kenne etwa den Vorwurf, dass meine Generation weniger arbeitet und nicht so motiviert ist. Ich habe mich dazu mal bei anderen jungen Menschen umgehört, wie die das finden.
3: Nein, faul sind wir auf keinen Fall. Also auf Arbeit geben wir unser Bestes, würde ich sagen.
4: Ich finde, das ist schade, dass man so Vorurteile hat gegenüber uns.
2: Weitere klassische Vorurteile sind, dass junge Menschen sich öfter krank melden und nur an Freizeit interessiert sind.
1: Bizim zamanımızda böyle değildi. Gençlerin muhtemelen en sık duyduğu cümlelerden biri. Bugünün gençlerine yönelik eleştiriler de oldukça tanıdık. Yeterince çalışmadıkları, fazla talepkar oldukları ya da kariyer yerine rahat bir hayat istedikleri söyleniyor. Peki bu eleştiriler gerçekten rakamlara da yansıyor mu? Yani gençler önceki kuşaklara kıyasla gerçekten daha mı az çalışıyor?
2: Im Gegenteil, die Erwerbsbeteiligung junger Menschen ist laut dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Vergleicht man die Arbeitszeit junger Menschen, dann ist die mit denen von älteren Arbeitnehmern zu vergleichen. Die Studie Jugend in Deutschland zeigt ähnliche Ergebnisse. Die große Mehrheit junger Menschen ist bereit zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig wachsen aber auch Zweifel, ob sich Leistung in Deutschland noch lohnt.
1: Gençlere yöneltilen bir başka eleştiri de işin artık hayatlarının merkezinde olmadığı, özellikle work-life balance yani iş ve özel hayat dengesi genç kuşak için daha fazla önem taşıyor.
2: Die work-life balance, also dass Arbeit und Freizeit ausgewogen sind, steht mehr im Fokus. Das habe ich auch so von anderen jungen Menschen gehört.
3: Wenn meine Arbeitszeit voll ist, dann bin ich dann auch ja, zu Hause. Ne? Arbeitszeit ist Arbeitszeit und privat ist privat. Ich versuche das sehr strikt zu trennen.
1: Fakat gençler bunu tembellik olarak değil, hayatlarını farklı önceliklerle düzenlemek olarak görüyor.
2: Tatsächlich hat sich also die Erwartung an gute Arbeit und mehr Selbstbestimmung verändert. Da ist unter anderem die Corona-Pandemie ein Grund dafür, als das Homeoffice und flexiblere Arbeitszeiten wichtiger wurden.
1: Kuşaklar arasında iş ve hayat anlayışı konusunda farklılıklar var. Ama bugünün gençleri çalışmak istemiyor gibi genel yargılar tabloyu tek başına açıklayamıyor. Dünya Gençlik Günü de biraz bunun için var. Gençler hakkında konuşmak yerine zaman zaman onların ne söylediğine kulak vermek için. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: sıcaklarda spor konusunda çok daha temkinli davranmaları gerekiyor. Uzmanlar, doktorlar, kişilerin gerektiğinde doktorlarına danışmasını tavsiye ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Hanımlar beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir pazar günü diliyorum. Guten Morgen Sonnenschein. Sofrada olanlara afiyet. Pazar pazar çalışmak zorunda olanlara, işte olanlara bereket. Yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Saati 14'e kadar birlikte olacağız. Birbirinden güzel parçalar seçtim sizler için. Pop, rap, rock, türkü, her telden parçalar var listemde. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zaman ise günümüzün en yeni şarkıları radyolarımızda olacak. O zaman şöyle dün doğum günü olan bir sanatçımızla başlayalım. Hakan Aydın, namı değer Blok 3, dün 24 yaşına girdi. Nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz kendisine. Şimdi Kırgınım'la radyolarımızda olacak Blok 3. Bu şarkıda kırgınlığı öyle güzel anlatmış ki, gururla çaresizlik arasında sıkışıp kalmış bir adamın içini dökmüş resmen. 10-15 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Derya Ulu ve Şımarık radyolarımızda. Kendisi bu şarkıyı müzikteki 10. yılına özel çıkardı. Üstelik sözlerini kendisi kaleme almış. Kendi hikayesi, kendi diliyle anlatan bir isim. Şarkıyı daha da samimi kılıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

84 Kendime Yalan Söyledim'le radyolarımızda 2011'de çıkan Akıyor Zaman albümünden bir şarkı bu. Fakat yıllar geçse de eskimiyor. Bugün hala milyonlarca kez dinleniyor. Kendi kendine yalan söyleyip yalnızlığı gizlemeye çalışan birinin hikayesini anlatıyor.

İki farklı sesin bir araya geldiği bir düet. Sevdiğine ulaşamayan birinin çaresizliğini imdat der gibi haykırışıyla anlatıyor. Zara ve APO radyolarımızda imdadımla.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, NRV'deki Hürtgenwald orman yangınında yangının yayılması durduruldu. Yangından etkilenen Gey semtindeki yaklaşık 1800 kişi alevlerin evlere 250 metre kadar yaklaşmasının ardından tahliye edilmişti. Şimdi ise bölge sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildi. Yaklaşık 300 hektarlık alanın etkilendiği yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. SPD'de Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde parti içi huzursuzluk büyüyor. SPD'nin kamuoyu desteği yaklaşık %12 seviyesinde kalırken parti yönetiminin performansı ve hükümetin reform planları eleştiriliyor. Parti içindeki bazı teşkilatlar ise genel başkanlar Berbel Bas ve Lars Klingbeil'in parti başkanlığı ile bakanlık görevleri arasında seçim yapmasını talep ediyor. Parti yönetimi ise eleştirilerin zamanlamasını yanlış buluyor. Almanya'da Suriyelilerin koruma statülerini kaybetme oranı yükseldi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi yılın ilk yarısında incelediği dosyaların %23'ünde koruma statüsünü iptal etti veya geri aldı. Geçen yıl bu oran yalnızca %3,7 idi. İncelemelerin genişletilmesinde Suriye'de değişen koşullar etkili oluyor. Ancak statüsü iptal edilenlerin hemen sınır dışı edilmesi söz konusu değil. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında babasıyla Gençler Birliği tribününde bulunan 4 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının formasının zorla çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı formayı çıkarttıran şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gençler Birliği kulübü de olayı kınayarak küçük taraftarı tesislerinde ağırlamak istediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şöyle maziye doğru gidiyoruz. Neşe Karaböcek ve Damarımda Kanımsın radyolarımızda. Neşe Karaböcek arabesk müziğin en köklü isimlerinden biri. Henüz daha çocukken sahneye çıktı. Artık Sevmeyeceğim'le adını duyurdu. Sonrasında yıllarca zirveden inmedi.

Manifest ve Toz Pembe radyolarımızdaydı. Sibel Can Bil diye söylüyorum. Şarkı sızlanmadan sadece bil demek isteyen birinin sessiz duruşunu anlatıyor. O yüzden nakaratı da bu kadar içe işliyor. Sibel Can'ı bu sahnelere taşıyan, onu keşfeden isim aslında Orhan Gencebay. Kendisi bunu hep minnetle anlatır. O günden bugüne arabeskten pop'a uzanan geniş bir repertuar biriktirmiş. Bu şarkı da o zengin birikimin son halkalarından biri.

bu yıl çıkan yepyeni bir şarkı Poizy'den Başımda Belalar radyolarımızda. Kısa sürede milyonlarca kez dinlendi bile. Sözlerini de müziğini de Poizy yazmış. O yüzden şarkıda onun kendi hikayesi, kendi tarzı var.

0: Metropol FM'i daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz dinleyebilirsiniz. Size en yakın elektronik marketten bir DAB Plus radyo alın, kanal aramasında Metropol FM'i bulun ve müziğin, eğlencenin, güncel haberlerin keyfini çıkarın. DAB Plus radyonuzda Metropol FM hep yanınızda olsun. Metropol FM, senin radyon.
1: Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan ve Sen İste radyolarımızda sahneye çıktığı her dönemde kendi izini bırakmış bir ses. Bu şarkıda da o bildiğimiz kendinden emin, güçlü duruşunu koruyor

Ece Seçkin aman amanla radyolarımızda. Kendisi küçük yaşta piyanoya başlayıp konservatuara giden, sonra hukuk okurken müziğe yönelen bir isim. Ozan Doğulu'yla tanışması hayatının dönüm noktası olmuş. O günden beri sahnede, o günden beri bu enerjiyle. Bu şarkıda onun en çok sevilen işlerinden biri, şimdi radyolarımızda.

Cenk Eren kopsun kıyametle radyolarımızdaydı. Afra Saraçoğlu ve Mustafa Sandal radyolarımız olacak. Adı İntikam'dı diyecekler. Bu şarkı Mustafa Sandal'ın kendi eserlerine saygı olarak hazırladığı Saygı 1 albümünden ve Mayıs'ta çıkmış. Ya usta bir ismin genç bir sesle buluşması var burada. Afra'nın yorumuyla şarkı yeni bir renk kazanmış ve şimdi sizlerle.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Jabbar ve Cesaretsizce olmuyor radyolarımızda. 2018'de çıktı bu şarkı ve uzun bir yolculuğa çıkma isteği uyandırıyor. Sakin ama derin bir şarkı. Jabbar'ın sesindeki o içtenlik yıllar geçse de hiç

yüksek sadakat, ben seni arayamam diyecekler. Bu şarkı sevdiğine ulaşmak isteyip de bir türlü cesaret edemeyen birinin içindeki o çatışmayı anlatıyor. Yüksek sadakatin bu tarz duygusal, içe dönük şarkılarda ne kadar güçlü olduğunu yıllardır biliyoruz. Melodisi sakin ama sözleri derin, dinleyeni içine çeken bir parça şimdi Metropol FM'de.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, NRW'deki Hürtgenwald orman yangınında yangının yayılması durduruldu. Yangından etkilenen Gey semtindeki yaklaşık 1800 kişi alevlerin evlere 250 metre kadar yaklaşmasının ardından tahliye edilmişti. Şimdi ise bölge sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildi. Yaklaşık 300 hektarlık alanın etkilendiği yangında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. SPD'de Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde parti içi huzursuzluk büyüyor. SPD'nin kamuoyu desteği

0: Göç ve Mülteciler Dairesi yılın ilk yarısında incelediği dosyaların %23'ünde koruma statüsünü iptal etti veya geri aldı. Geçen yıl bu oran yalnızca %3,7 idi. İncelemelerin genişletilmesinde Suriye'de değişen koşullar etkili oluyor. Ancak statüsü iptal edilenlerin hemen sınır dışı edilmesi söz konusu değil. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında babasıyla Gençler Birliği tribününde bulunan 4 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının formasının zorla çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı formayı çıkarttıran şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gençler Birliği kulübü de olayı kınayarak küçük taraftarı tesislerinde ağırlamak istediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Burak King ve Serdar Ortaç düeti niye radyolarımızda modern popla klasik bir aşk sorgusu.

Fatih Erkoç ve Ellerim Bomboş radyolarımızda olacak. 18 yıl önce çıkmış olmasına rağmen bu şarkı hiç eskimedi. Bugün hala radyolarda en çok istenen parçalardan biri. Adı üstünde, elde avuçta bir şey kalmadığında hissedilen o boşluğu anlatıyor. Ağır ama bir o kadar da içten bir hikaye. Fatih Erkoç'un sesindeki derinlik bu duyguyu tam da yerine oturtuyor.

Emre Fel ve henüz 10 yaşında radyolarımızda bu şarkının sözünü de müziğini de kendisi yapmış, kaydını bile kendisi almış. Tam bir emek işi. İçinde masumiyetin erken kaybını, kaderin acımasızlığını, insanın dünya karşısındaki çaresizliğini derin bir dille anlatıyor.

0: bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
3: Mebrure ve Zat-ı Şahanesi. Eski bir şiir dilini alıp bugünün müziğiyle harmanlamış. Tam bir sevda övgüsü bu şarkı. Geç kalmayı bile bir zerafet gibi anlatıyor. Kulağa hem nostaljik hem de taze geliyor. Salı.

0: Emrah Karaduman ve Çağla düeti Ara Beni radyolarımızdaydı. Şimdi ise mikrofon Tan Taşçı'da, gidişatla radyolarımızda. Söz, müzik, düzenleme hepsi kendisinin. Bu şarkı biraz farklı bir yerde duruyor. İçinde roman ve Balkan esintileri var. Alıştığımız o hüzünlü Tan Taşçı'dan çok daha enerjik bir halle şimdi radyolarda.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Umurdoma ve Yardım Et radyolarımızdaydı. Sefo ve yeni şarkısı Yine Seni Severdim. Adından da belli, eski bir sevgiliye dönüp keşke yine sevebilseydim demenin şarkısı bu. Melodic rap dediğimiz o yumuşak içli tarzıyla kalbine dokunan bir hikaye anlatıyor. Yarın.

Tarkan'dan bir klasik. Taş radyolarımıza. Bu şarkının hikayesi biraz da futbolla iç içe aslında. Çünkü bir uyarlaması milli takımımızın 2002'deki Dünya Kupası'na gidişinde bayrak şarkısı olmuştu. Şimdi radyolarımızda.

Semicenk ve Vur Beni, bu şarkı Karışık Kaset 2 albümünden. Prodüktörü ise Büken. Zaten albümdeki bütün şarkılara o imzasını atmış. Sesin havası hep ondan geliyor. Vur Beni de tam bir hasret şarkısı. Vur beni, zaten öldürdün beni seni sevmekten diyor. Acı da olsa güzel bir parça şimdi sizlerle. Bir de bak.

Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran diyecekler. Ümit Sayın 33 yıllık müzik hayatını kutlamak için eski eserlerini genç seslerle yeniden buluşturuyor. Bu da o projenin bir parçası. Ayrılığın, hasretin en güçlü anlatımlarından biri bu şarkı. Koray Avcı'nın yorumu eski esere yeni bir soluk katmış. Şimdi Metropol FM'de.

Ezel'in yeni parçası Bana Ne Bu Sevdalardan. Ankara'dan çıkıp Türkçe rap'in çehresini değiştiren isimlerden biri. Sevdadan biraz yorgun düşmüş birinin ağzından konuşuyor.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Humboldt Forum'da cumartesi akşamı yangın çıktı. İtfaiyeye göre yangın 3. kattaki bir teknik odada bulunan klima cihazından kaynaklandı. Bir çalışan dumandan hafif şekilde etkilendi. Sergi alanlarında ise hasar oluşmadı. Humboldt Forum'un bugün normal şekilde tekrar açılması bekleniyor. Berlin'de yaklaşan seçimler öncesinde konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışması büyüyor. Die Linke 2021'deki halk oylamasının uygulanmasını ve büyük emlak şirketlerinin kamulaştırılmasını savunuyor. İş dünyası ise buna karşı çıkıyor. İnşaat, gastronomi, bankacılık ve ticaret sektörleri de yatırım ortamının zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. Berlin'de düzenlenen Rave the Planet Tekno Korteji cumartesi günü Tiergarten'dan geçti. Polis katılımı on binlerce kişi olarak açıklarken organizatörler ise 200 binden fazla kişinin etkinliğe katıldığını belirtiyor. Kortejin başında SSD saldırısının kurbanları için saygı duruşu yapıldı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: İrem Derici ve Bazı Aşklar Yarım Kalmalı radyolarımıza. Sözleri Ayla Çelik'in, bestesi ise Gökhan Tepe'nin elinden çıkmış. Yıllar geçse de eskimeyen o parça.

Özcan Deniz ve Bir Dudaktan. Adı gibi tam bir aşk şarkısı. Bir bakışın, bir dokunuşun, bir sözün insanı nasıl alt üst ettiğini anlatıyor. Özcan Deniz'in yıllardır bu tarz duygusal şarkılarda ne kadar güçlü olduğunu zaten biliyoruz. Dinlerken kendinizi bir anda eski bir aşkın içinde bulabilirsiniz. Aman dikkat!

Yalından akşamüstü radyolarımızda yıllardır tanırız. 2000'lerin başında ellerine sağlık albümüyle çıkmıştı ortaya. Şimdi yepyeni şarkısıyla karşımızda.

Teoman ve Şebnem Ferah, iki yabancı diyecekler. Teoman'ın en sevilen çalışmalarından biri şimdi Metropol FM'de. Yazda.

Yaşar İpek ve Alışamadım. Bazı şeylere zaman geçse de alışamıyor insan. İşte bu şarkı tam olarak o hissi anlatıyor. Ne kadar üstünden yıl geçse de bir türlü kabullenilemeyen bir ayrılığın hikayesi var içinde. Sus albümünden olan bu parça Ercan Saatçi'nin sözleri, Ufuk Yıldırım'ın bestesiyle hayat bulmuş. Yaşar İpek'in sesi ise bu hüznü tam yerine oturtuyor.

Blok 3 ve Sebebi Yar radyolarımızdaydı. Sibel Can ve İpio düeti Kıyamam radyolarımızda bu ikili 8 yıl önce Diken mi Gül mü ile çok sevilmişti. Şimdi yeniden bir

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya. Senin frekansın.
1: Metropol FM.

Minik serçemiz Sezen Aksu ve Hadi Bakalım radyolarımızda. Bu şarkı Almanya'da da tek olarak çıkmış yıllar önce. Sonra Avrupa'da Luna isimli bir sanatçı bu melodiyi alıp Rhythm of the Night diye bambaşka bir hit yapmış. Yani Sezen Aksu'nun bu namesi biz gurbetçiler için hep kulağa bir yerden tanıdık geldi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'nın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Alman Meteoroloji Dairesi DWD'ye göre sıcaklıklar yer yer 37 dereceye yaklaşabilir ve bu havalarda aslında birçok kişi dinlenmeyi tercih ederken spor yapmak isteyenlerin ise sıcaklığın vücuda getirdiği ek yükü dikkate alması gerekiyor. Önemli bir gündem konuşalım. Köln Spor Üniversitesi'nden Profesör Christine Joesten, yüksek sıcaklarda spor yaparken vücudun yalnızca fiziksel aktiviteyle değil, aynı zamanda kendisini soğutmakla da uğraştığına dikkat çekiyor. Terleme artarken vücut daha fazla sıvı kaybediyor ve dolaşım sistemi daha da yoğun çalışıyor.
1: Generell ist es so, wenn es draußen sehr warm ist, erweitern sich die Blutgefäße und dann sinkt auch immer der Blutdruck. Und das heißt, das ganze Herz-Kreislauf-System ist mehr belastet, auch durch die Versorgung mit Sauerstoff und solche Dinge. Was außerdem eine große Rolle spielt, das ist natürlich das Schwitzen dabei. Damit verliert unser Organismus auch Flüssigkeit und auch Elektrolyte. Dadurch nimmt einmal das Blutvolumen ab und das kann natürlich den Blutdruck noch weiter, ich sag mal, belasten oder in die Knie zwingen.
0: Değerli dinleyenler, uzmanlar sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıktığı günlerde yoğun egzersizden ve yoğun spor aktivitelerinden kaçınılmasını öneriyor. Spor yapmak isteyenlerin mümkünse sabah erken saatleri veya havanın akşam saatlerinde serinlediği saatleri tercih etmesi ve tabii ki her şeyden önce yeterli sıvı almak da büyük önem taşıyor.
1: Und es gibt tatsächlich auch keine echte Temperaturgrenze, aber der Kreislauf wird dadurch stärker belastet und von daher sollte man, wenn man körperlich aktiv ist, eher nicht auf Leistung trainieren, sondern vielleicht auch besonders im moderaten Bereich bleiben und es ist sicherlich sinnvoller, das Training vielleicht auch zeitlich zu verändern, das heißt eher in den Morgen- oder in den Abendstunden oder im Wald zu laufen. Wichtig ist, ausreichend zu trinken und das kann man ganz gut ausprobieren, indem man einfach mal guckt, wie viel Flüssigkeit habe ich denn durch mein Training verloren. Das heißt, man wiegt sich vorher, nachher und das, was dann eben auch, oder die Differenz ist dann das verlorene Wasser, der verlorene Schweiß.
0: Baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı halsizlik, baş ağrısı veya olağan dışı nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıktığında sporun, egzersizlerin bırakılması gerekiyor. Vücudu zorlamamak ve serin bir yere geçmek sıcak havalarda özellikle çok önemli.
1: Also klassischerweise sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, solche Hinweise, dass es einfach zu heiß gewesen ist oder auch Schwäche, starke Erschöpfung auch nach der Belastung. Und sicherlich ein sehr wichtiges Warnsignal ist auch nochmal, ob es Unsicherheiten gibt beim Gang oder auch nachlassende Koordination. Dann sollte man auch die Belastung sofort stoppen und unbedingt sich in Schatten oder kühle Räume begeben. Wichtig sind auch solche Dinge wie Verwirrtheit oder auffallende Verhaltensänderungen, Taumeln, Krampfanfälle. Dann muss man natürlich den Notarzt anrufen. Dann spricht das eben tatsächlich für eine zu hohe Hitzebelastung und Zeichen eines möglichen Hitchlags.
0: Değerli dinleyenler, Köln Spor Üniversitesi'nden Profesör Christine Joesten sıcak havalarda spor yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değindi. Yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aşırı sıcaklarda spor konusunda çok daha temkinli davranmaları gerekiyor. Uzmanlar, doktorlar kişilerin gerektiğinde doktorlarına danışmasını tavsiye ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.
2: Mela Bedel ve son şarkısı Gel Dönelim Eve. Sözü de müziği de kendisine ait. İçinde Anadolu'dan, Balkan'dan bir hava var. Ama üzerine de modern bir pop koymuş. Çok da güzel oturmuş. Kendisi de diyor ki bazı hikayeler bitti sanılır ama insan içinden hiç çıkaramaz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Humboldt Forum'da cumartesi akşamı yangın çıktı. İtfaiyeye göre yangın 3. kattaki bir teknik odada bulunan klima cihazından kaynaklandı. Bir çalışan dumandan hafif şekilde etkilendi, sergi alanlarında ise hasar oluşmadı. Humboldt Forum'un bugün normal şekilde tekrar açılması bekleniyor. Berlin'de yaklaşan seçimler öncesinde konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışması büyüyor. Die Linke 2021'deki halk oylamasının uygulanmasını ve büyük emlak şirketlerinin kamulaştırılmasını savunuyor. İş dünyası ise buna karşı çıkıyor. İnşaat, gastronomi, bankacılık ve ticaret sektörleri de yatırım ortamının zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. Berlin'de düzenlenen Rave the Planet Tekno Korteji cumartesi günü Tiergarten'dan geçti. Polis katılımı on binlerce kişi olarak açıklarken organizatörler ise 200 binden fazla kişinin etkinliğe katıldığını belirtiyor. Kortejin başında SST saldırısının kurbanları için saygı duruşu yapıldı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Gökhan Özen ve Benim İçin Ne Yapardın radyolarımızda bu şarkının sözlerini Nazan Öncel yazmış. O yüzden içindeki o sitem dolu, sorgulayan hava hiç şaşırtıcı değil. Sevdiğine benim için ne yapardın diye soran. Aslında biraz da gönül koyan bir hikaye var burada. Gökhan Özen'in yorumuyla bu satırlar daha da anlam kazanıyor. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Gökhan Özen ve Benim İçin Ne Yapardın radyolarımızdaydı. Şimdi ise müthiş bir düet var. Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu, kendileri harika olduğu yetmiyormuş gibi, parçanın adı da harika. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Ankara Ekos ve onu gördüğümden beri bu şarkı geçtiğimiz sonbaharda çıktı ve kısa sürede herkesin diline düştü. Sosyal medyada adeta bir anda yayıldı. Halk müziğinin o sıcak havasını modern bir tınıyla buluşturan bu grup dinleyeni ilk notada adeta yakalıyor.

da böyle söyleyince Bülent Ersoy'la bir çalışma gelebilir kulağa ama öyle değil. Geleneksel rap kalıplarını kırıp kendine has bir tarz yakalamış Burak. Şimdi radyolarınızda.

Sakıncalı radyolarımızdaydı. Özlem Tekin ve Dağları Deldim radyolarımıza. Bu şarkının hem sözünü hem de müziğini kendisi yazmış. O yüzden içindeki o güçlü, boyun eğmeyen duruş tesadüf değil. Kendi ayakları üzerine duran, gerektiğinde dağları bile delecek kadar azimli bir kadının hikayesi var burada. Yıllar geçse de bu şarkı hala insana güç veriyor.

Aydın Kurtoğlu ve sonundayız yolun. Bu ismi duyunca çoğu kişinin aklına babası geliyor, Cengiz Kurtoğlu. Aydın da müziğe babasıyla katıldığı bir yarışmayla giriyor. Sonra ise kendi yolunu çiziyor.

Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De şarkısını dinledik. Şimdi size Türk pop müziğinin en keyifli ve en önemli şarkılarından birini çalacağım. Serdar Ortaç'tan bu şarkı ve belki de Serdar Ortaç'ı Serdar Ortaç yapan şarkı denilebilir. 1994 yılında çıkardığı ilk albümünden geliyor bu şarkı. Albümün ismi Aşk İçin. Sesi açın, Serdar Ortaç'tan Karabiberim.

Şimdi Alize Rüzgarı'yla sizi biraz geçmişe götüreceğim. Çok tatlı, çok nostaljik bir şarkı çalacağım. Ve bu şarkıyla ilgili ilginç bir detay var. Bu şarkı Türkiye'de o kadar sevilmiş ki Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığından ayrılırken, yani eşyalarını toplayıp artık köşkten çıkarken bu şarkıyı çalmış. Sözü ve müziği Barış Manço'dan. Barış Manço, Yol Verin Ağalar Beyler.

Bazı şarkılar o kadar güzel yazılmış ki kim söylerse söylesin harika oluyor. Şimdi çalacağım şarkı da işte bu şarkılardan biri. Aslı bu şarkının 1960'lı yıllardan Erkin Koray tarafından yapılmış. Yani neredeyse 60 yıllık bir şarkı ve diyor ki bu şarkıda yüzüme bakmasan da başını çevirsen de seni her gördüğümde inan ki senden başka kimsem yok. Böyle tatlı, böyle romantik bir şarkı. Ve şimdi de Erkin Koray'ın bu harika şarkısını Buray'dan dinliyoruz. Buray, seni her gördüğümde.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Humboldt Forum'da cumartesi akşamı yangın çıktı. İtfaiyeye göre yangın 3. kattaki bir teknik odada bulunan klima cihazından kaynaklandı. Bir çalışan dumandan hafif şekilde etkilendi. Sergi alanlarında ise hasar oluşmadı. Humboldt Forum'un bugün normal şekilde tekrar açılması bekleniyor. Berlin'de yaklaşan seçimler öncesinde konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışması büyüyor. Die Linke 2021'deki halk oylamasının uygulanmasını ve büyük emlak şirketlerinin kamulaştırılmasını savunuyor. İş dünyası ise buna karşı çıkıyor. İnşaat, gastronomi, bankacılık ve ticaret sektörleri de yatırım ortamının zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. Berlin'de düzenlenen Rave the Planet Tekno Korteji cumartesi günü Tiergarten'dan geçti. Polis katılımı on binlerce kişi olarak açıklarken organizatörler ise 200 binden fazla kişinin etkinliğe katıldığını belirtiyor. Kortejin başında SST saldırısının kurbanları için saygı duruşu yapıldı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Şimdi Megastar Tarkan'dan çok güzel ve çok keyifli bir şarkı geliyor. Bu şarkıda Tarkan bize bir hayat dersi veriyor. Diyor ki, çalkala gitsin dertleri, kopsun kıyamet kopacaksa. Boşu boşuna enseyi karartma, su akar yolunu bulur nasıl olsa. Ne güzel demiş, sesi açın, Tarkan'dan enseyi karartma.

Bir dinleyicim Gülcan Hanım yazmış. Diyor ki 6 haftadır Türkiye'deydik. Şimdi Berlin'e giriş yaptık. Bize bir şarkı yok mu? Diyor. Gülcan Hanım, size bir şarkı tabii ki var ve Berlin'e, Almanya'ya hoş geldiniz. Fark etmişsinizdir, burada hava bugün hem serin hem yağmurlu. Türkiye'deki havaya bakınca burada bambaşka bir gidişat var. O zaman bu çalacağım şarkı sizin için gelsin. Tantaşçı'dan Gidişat.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM. Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı Manifest grubundan. Manifest grubu son yıllarda Türkiye'de gündemden hiç düşmüyor. En son birkaç ay önce Ajda Pekkan'la çıkardıkları bir şarkı Hileli şarkısıyla çok uzun süre gündemde kaldılar. Ve Manifest kızları bu şarkıdan sonra yine yapacaklarını yapıp yepyeni harika bir şarkı çıkardılar. Bu şarkı da çok beğenildi. Ve hatta şöyle bir rekor kırdılar. Ağustos ayının, yani bu ayın sonunda İzmir Fuar'da Manifest bir konser yapacak. Birkaç gün sürecek olan bir konser ve bu konser için sadece 12 saat içinde 55 bin adet bilet satılmış. Yani bu ne demek? Manifest kızları Madonna'nın, Michael Jackson'ın Türkiye konser bilet rekorlarını kırmışlar. Ve bu yeni şarkılarını ben çok beğendim. O yüzden size de çalmak istiyorum. Manifest'ten Toz Pembe.

Manifest'ten Toz Pembe'yi dinledik. Şimdi ise Türk popunun bir başka kraliçesi Demet Akalın'la devam ediyoruz. Bu şarkı yepyeni bir şarkı. Bir ay önce çıkardı Demet Akalın. Ve her zamanki gibi harika sesiyle, o güçlü sesiyle bu şarkıda ayrılık konusunu anlatıyor Demet Akalın. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Demet Akalın'dan Bir Şey Mi Dedin?

Çok tatlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Son zamanların çok dinlenilen, çok sevilen sanatçısı Mebrure'den harika bir aşk şarkısı geliyor. Berlin Schöneberg'den dinleyicim Güler Hanım için gelsin. Mebrure'den Zatı Şahanesi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die SPD macht innerhalb der Bundesregierung Druck für einen besseren Schutz vor Hitze und weiteren Folgen des Klimawandels. Es brauche eine Kraftanstrengung des gesamten Staates, heißt es in einem gemeinsamen Papier der SPD-geführten Ministerien.
2: Bund, Länder, Städte und Gemeinden müssen an einem Strang ziehen beim Klimaschutz. Das ist im deutschen System aber gar nicht so einfach. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Etwa damit der Bund Dinge mitfinanzieren kann, die eigentlich in den Händen der Kommunen liegen. Mehr Hitzeschutz in Kliniken oder mehr Grün in Städten. Die SPD-Minister schlagen außerdem einen nationalen Hitzeaktionsplan vor. Allein in diesem Jahr hat die starke Hitze zu mehr als 12.000 Toten geführt. Deutlich mehr als sonst in ganzen Jahren. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Vorsichtiges Aufatmen in Monschau. Die Feuerwehr fährt ihren Einsatz dort zurück, weil sich die Lage entspannt hat. Einsatzleiter Philipp Krüger sagte am Morgen:
3: Aktuell steht der Wind noch sehr günstig, sodass die Bereiche im Monschauer Raum nicht im Gefahrenbereich liegen.
1: Das Brandareal im belgischen Hohenfenn reicht nahe an Monschau auf deutscher Seite heran. Momentan sei aber keine Evakuierung geplant, heißt es von der Stadt. Bei einem Unfall mit einem Reisebus aus Polen sind in Ungarn 12 Menschen ums Leben gekommen. Fast 50 weitere wurden zum Teil schwer verletzt, teilte der ungarische Rettungsdienst mit. Der Bus war von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer am Lenkrad eingeschlafen. Er wurde festgenommen. Nach Medienberichten waren 14 Rettungswagen im Einsatz, um die Verletzten zu bergen. Und zum Sport. Es ist die 5. deutsche Goldmedaille bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Amanal Petros ist zum ersten Mal Marathon-Europameister. Er gewann das Rennen in 2 Stunden, 9 Minuten und 11 Sekunden. Silber ging nach Italien, Bronze an Israel. Am Abend stehen dann die letzten EM-Entscheidungen in Birmingham an, unter anderem im Stabhochsprung der Männer und im Weitsprung der Frauen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 11 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı. Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan'da yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın 29 Temmuz'da İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada ilk bulgular ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda Kaşıkçı'nın ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi. 37 yaşındaki şefin yaklaşık 14 ile 15 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Nihai Adli Tıp Kurumu raporunun ardından soruşturmanın tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda söz aldığını belirtti. Erdoğan bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Türkiye S-400 alımının ardından 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye'nin F-35 programına dönüşün önünde ise ABD'deki yasal ve siyasi engeller bulunuyor. Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertler 13. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçti. Gençler Birliği ise Tonga'ya ve Oğulcan Ülgün'ün golleriyle maçı 2-1 kazandı. Bir diğer karşılaşmada ise Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah ise 58. dakikada oyuna girerek bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı. Değerli dinleyenler, Türkiye gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu saatte sizin için harika şarkılar seçtim. Neler var derseniz neler yok ki. Bir kere Alize Rüzgarı'yla geçmişe, eskilere gitmezsek olmaz. O yüzden bir 80'li yıllara gideceğiz. Cem Karaca'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra 80'li yıllardan günümüze gelip yapay zeka ile yapılmış bir şarkı dinleyeceğiz. Başka neler var? Pop müziğin efsaneleri var bu saatte. Mustafa Sandal var, Hande Yener, Sertab Erener, Ebru Gündeş var. Yani anlayacağınız bu saati keyif dolu geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Kıpır kıpır bir şarkıyla başlıyoruz. Sertab Erener'den Farzet.

Bazı sesler vardır ya, hani duyunca hemen tanırız, içimize işler, birlikte söyleriz o şarkıyı. İşte Cem Karaca da öyle bir ses. Anadolu rock'ın efsanelerinden biri. Bu şarkıyı, şimdi çalacağım şarkıyı her yaştan dinleyicim duymak istiyor ve bu şarkı için çok fazla istek mesajı geliyor. Ben de size çalıyorum. Sesi açın, Cem Karaca'dan Ceviz Ağacı.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.
1: Alize Rüzgar'ına Türk popunun kraliçesi Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Bu şarkı Ebru'nun 2004 yılında çıkardığı albüm Bize de Bu Yakışır'dan mutlu, güzel bir aşk şarkısı. Diyor ki Ebru bu şarkıda, demek ki böyle aşk dedikleri şey, ne acılar çektim hey gidi hey, şimdi bana mutluluk yakışır. Ne güzel demiş, bütün dinleyicilerime mutluluk çok yakışır. Ebru Gündeş'ten Seninle Çok işim var.

bazen birini düşünürüz, onu onunla birlikte olmak isteriz ama kalbimiz sever, sev der, aklımız sevme der. İşte şimdi çalacağım şarkı tam bu ikileme anlatıyor ve yepyeni bir şarkı bu. 3 hafta önce çıktı. Cem Belevi'den Sevme diyor.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Humboldt Forum'da cumartesi akşamı yangın çıktı. İtfaiyeye göre yangın 3. kattaki bir teknik odada bulunan klima cihazından kaynaklandı. Bir çalışan dumandan hafif şekilde etkilendi. Sergi alanlarında ise hasar oluşmadı. Humboldt Forum'un bugün normal şekilde tekrar açılması bekleniyor. Berlin'de yaklaşan seçimler öncesinde konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışması büyüyor. Die Linke 2021'deki halk oylamasının uygulanmasını ve büyük emlak şirketlerinin kamulaştırılmasını savunuyor. İş dünyası ise buna karşı çıkıyor. İnşaat, gastronomi, bankacılık ve ticaret sektörleri de yatırım ortamının zarar görebileceği uyarısında bulunuyor. Berlin'de düzenlenen Rave the Planet Tekno Korteji cumartesi günü Tiergarten'dan geçti. Polis katılımı 10 binlerce kişi olarak açıklarken organizatörler ise 200 binden fazla kişinin etkinliğe katıldığını belirtiyor. Kortejin başında SSD saldırısının kurbanları için saygı duruşu yapıldı. Değerli dinleyenler, Berlin gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Derya Uluğ'la devam ediyoruz. Derya Uluğ İzmirli bir sanatçı ve kariyerine Ebru Gündeş'in arka vokali olarak başlamış ve sonra gitgide beğenildikçe kendi şarkılarını yapmaya başladı. Bu yıl çıkardığı Şımarık şarkısı da bayağı beğenildi ve bu şarkıyı ben de çok seviyorum ve çok da komik buluyorum. Çünkü diyor ki Derya bu şarkıda, ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Böyle güzel, açık sözlü bir şarkı. Derya Uluğ'dan Şımarık.

Hanımlar beyler, çok keyifli, çok güzel bir pop şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkı Türk popunun kraliçesi Hande Yener'den geliyor. Hande'nin 2010 yılında çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor albümünden. Ve bu albümde Hande Yener elektronik müzikle pop müziği birleştirmeye çalışıyor ve çok da iyi bir iş çıkarıyor. Harika bir şarkı. Berlin'den dinleyicim Aslı Hanım için gelsin. Hande Yener'den Sopa.

Hande Yener'den Sopa şarkısını dinledik. Türk popunun en efsane şarkılarından biri. Şimdi de Türk popunun genç isimlerinden, genç ve çok da sevilen isimlerinden biriyle devam ediyoruz. Aleyna Tilki'den bir şarkı çalacağım. Aleyna Tilki piyasaya 16-17 yaşlarındayken çıktı ve o gençliğini, o büyüme sürecini Türkiye'nin gözü önünde geçirdi. Bu süreçte de hem şarkılar yaptı hem de müzik eğitimi almaya devam etti. Ve Aleyna Tilki'nin çok disiplinli, çok çalışkan bir insan ve bir öğrenci olduğu söyleniyor. Bence de gitgide daha güzel şarkılar, daha güzel albümler yapıyor. Şimdi çalacağım bu şarkı da Aleyna'nın 2025'te çıkardığı Kırlar albümünden. Bence albümün en güzel şarkısı. Aleyna Tilki'den Niyetim Saf.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi beklenen an geldi. Bu saatin başında demiştim ki yapay zeka ile yapılmış bir şarkı var diye. Şimdi o şarkıyı çalacağım. Artık yapay zeka öyle bir seviyeye geldi ki hayatımızın çok içinde. Ve şarkılar da yapıyor, müziği de yapıyor, şarkıyı da söylüyor üzerine. Ve limiti yok gibi yapay zekanın sanki. Bu çalacağım şarkı aslında 1978 yılından Ferdi Tayfur'un şarkısı. Ama yapay zeka ile bir kadın tarafından söyleniyor gibi yeniden yapılmış. Ve ne zaman yapay zeka ile yapılmış bir şarkı çalsam kimi dinleyicilerim beğeniyor, bir şans veriyorlar yapay zekaya. Ama kimi dinleyicilerim de beğenmiyor, diyorlar ki zaten dünyada bir sürü yapaylık var, biz şarkılar bari gerçek insanlar tarafından söylensin. Ne düşünüyorsunuz? Bana yazarsanız çok sevinirim. WhatsApp hattımız önümde açık. Bu halini mi tercih edersiniz şarkının, yoksa Ferdi Tayfur tarafından yapılmış olan orijinal halini mi? Psychedelic 70s Rock'tan Sanma Sana Dönerim.

Hanımlar, beyler, Yeşilçam filmlerini sever misiniz? Çünkü şimdi çalacağım şarkı birçok Yeşilçam filminde çalmış, çok sevilen, çok değerli bir şarkı. Diyor ki bu şarkıda, aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. O kadar güzel demiş ki, daha ne denebilir? Beni çok mutlu ediyor, çok keyiflendiriyor bu şarkıyı dinlemek. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu şarkı Köln'den dinleyicim İhsan Bey için gelsin. Gök benden, aşk dediğin laftır.

Ankaralılar, sizin için bir şarkı çalacağım şimdi. Bu şarkı Ankara Echoes grubundan geliyor. Bu grubun isminin Türkçesi Ankara yankıları anlamına geliyor. Ankaralı dinleyicilerim dinlesin, sonra lütfen bana yazın. Bakalım Ankara'nın yankıları böyle mi gerçekten? Bu şarkıda Anadolu halk müziği ile elektronik müziği bir araya getiriyor bu grup ve bence ortaya çok tatlı bir şarkı çıkıyor. Ankaralı dinleyicilerime gelsin. Ankara Echoes'dan beni al.

Opera ve Yener Çevik'ten Seni Bana Yar Etmezler şarkısını dinledik. Şimdi de bir başka harika düetle devam ediyoruz. Burada Almanya'da hepimiz gurbet yolculuğunun içindeyiz, beraberiz. O yüzden ben de size ismi gurbet olan bir şarkı çalacağım. Faruk Sabancı ve Sena Şener'den Gurbet.

Zeynep Bastık'tan Misafir şarkısını dinledik. Şimdi ise çok tatlı, çok enerjik bir düetle devam edeceğiz. Bu düette söyleyenlerden biri Rain Man, yani Yusuf Aktaş. Ve Yusuf Aktaş'la ilgili, Yusuf Aktaş'ın ilginç bir hayat hikayesi var. Rain Man'in yani. Şimdi Rain Man bir zamanlar çocukluğunda babasıyla pazarcılık yapıyormuş. Pazarda patlıcan, domates diye bağıra bağıra meyve sebze satıyormuş. Sonra biraz büyüdüğünde bir baktık, Rain Man YouTube'da gezi videoları çekmeye başladı ve bu videolar milyonlar tarafından izlenmeye başladı. Buradan ünlü olunca da son yıllarda şarkılar yapmaya başladı ve şarkılarıyla tüm Türkiye'ye kendini sevdirdi. Yani Rain Man bence böyle özgüveni yüksek, aklına ne koysa başaran insanlar olur ya, tam öyle biri. Ben onu çok seviyorum, heyecanla takip ediyorum. Şimdi çalacağım şarkı da Rain Man'le Bilal Sonses'in bir düeti, Tavrına Hayran.

0: affediyor.
1: Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Alize Rüzgarı ile sizi geçmişe götüreceğim. 1974 yılından Erkin Koray'dan bir şarkı geliyor. Bu şarkının sözleri o kadar güzel ki sanki Erkin Koray bize bir hayat dersi veriyor aşk ve sevmek üzerine. Diyor ki şarkıda, sevince durma durma koş ardından, sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan. Ve bu şarkının üzerinden, yazılışının üzerinden 50 yıl geçse de bu öneri zamansız bir öneri. Berlin'den dinleyicim Halil Bey için gelsin Erkin Koray'dan Sevince.

Bir dinleyicim Meral Hanım yazdı. Meral Hanım'ın yeğeni Deniz'in bugün 18. doğum günüymüş. Deniz'cim doğum günün kutlu olsun. Her yaşın güzelliği ayrı tabii ki. Hepimiz yeni bir yaşa girdikçe bunu görüyoruz. Ama kim ne derse desin 18 yaşının tadı bambaşka. Ve insan 18 yaşına girince böyle bir anda kendini yetişkin gibi hissetmeye başlıyor ve hayat bence çok güzelleşiyor. Deniz'cim sana harika bir yaş, harika bir yıl diliyorum ve umarım bugün süper bir gün geçirirsin.

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Esko'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız kıpır kıpır bir düet. Bu düet birbirine çok yakışan bir ikiliden. Bu ikilinin biri Sibel Can. Sibel Can her zamanki gibi neşe dolu, enerjik, harika bir sesi, harika bir tarzı var. Ve bu şarkıda APO ile bir araya geliyor. APO da bir o kadar ilginç, bir o kadar enerjik bir sanatçımız. Afgan ve Türkmen kökenli biri ve bu kültürlerin içinde büyüdüğü için şimdi yaptığı müzik de bu kültürleri bir araya getirip kendine has çok güzel şarkılar yapıyor. Bu şarkıda da Sibel Can ve APO bir araya gelince ortaya bence harika bir şey çıkıyor. Benim en sevdiğim yeni şarkılardan biri bu. Bu şarkı Koblenz'den dinleyicim Nurten Hanım için gelsin. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

0: tamam.
1: Çok keyifli, çok tatlı başka bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkı 1991 yılından Reyhan Karaca'dan. Ve ben bu şarkıyı ne zaman duysam beni böyle eski güzel günlere götürüyor. Hani derdin tasanın olmadığı, hayatın akıp gittiği o keyifli günlere götürüyor. Sesi açın, Reyhan Karaca'dan Sevdik Sevdalandık.

Yepyeni ve çok eğlenceli bir şarkıyla devam ediyoruz. Burak Bulut'tan bir şarkı ve bu şarkının ismi Diva. Diva kelimesi bizim dilimize İtalyanca'dan geçmiş ve İtalyanca'da tanrıça demekmiş. Bu şarkıda da Burak Bulut diyor ki Diva, diva, diva bebeğim, bir daha, bir daha, bir daha seveyim. Çok eğlenceli, güzel bir şarkı. Dinleyicilerim Mehmet Bey ve Filiz Hanım çifti için gelsin. Burak Bulut'tan Diva.

Yalından Küçücüğüm şarkısını dinledik. Bence bu şarkı Türk müziğinin en güzel şarkılarından biri, efsane bir şarkı. Ve şimdi yılların eskitemediği bir başka efsane şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkı Anadolu Rock'ın efsanesi Kıraç'tan geliyor. Kıraç'ın 2001 yılında çıkardığı Zaman albümünden. Diyor ki bu şarkıda, seviyorum seviyor musun, ağlıyorum gülüyor musun, peki öyle olsun. Harika bir aşk şarkısı bence. Sesi açın, Kıraç'tan Kan ve Gül.

Kıraç'tan Kan ve Gül şarkısını dinledik. Benim en sevdiğim şarkılardan bir başkası bu. Çok iyi hissettiriyor ve şimdi de bu yüksek enerjiyi devam ettirip Ezhel'den bir şarkı çalacağım size. Ezhel'in bence çok iyi yaptığı bir şey hem çok iyi rap yapmak hem de çok duygusal, çok güzel şarkı sözleri yazabilmek. Hep ortaya çok güzel şarkılar çıkarıyor Ezhel ve bu da onlardan biri. Rap seven dinleyicilerime gelsin. Ezhel'den Neredesin?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu hafta Avrupa gündemini takip ederken çok ilginç bir haber gördüm. Şöyle bir şey olmuş. Belçika'da bir inşaatta tadilat yapan ustalar binanın bodrum katındaki duvarın içinde ne bulmuşlar dersiniz? 9 milyon euro değerinde altın ve sikke bulmuşlar. Ve bu paraya polis tabii ki el koymuş şimdilik. Bu paranın kimin olduğu, o duvarın içine onu kimin koyduğu araştırılıyormuş. Düşünün yani duvardan bir anda 9 milyon euro değerinde altın ve sikke çıkıyor. Ve bu haberin üzerine Belçika'dan hazine aramak isteyen, altın aramak isteyen halk o mahalleye bayağı akın etmiş. Bakın hayatta işte böyle şeyler de oluyor. Hani biz mesela tadilat yapmayı pek sevmeyiz. Ben sevmem çünkü ekstra iş, böyle bayağı yorucu bir şey. Ama bir bakıyorsunuz duvardan 9 milyon euro çıkıyor. Hayat böyle sürprizlerle dolu, biraz kadere bağlı. Ve şimdi de o zaman böyle bir şarkıyla devam edelim. Alişan'dan Kadere Bak.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, SPD'li federal bakanlar Almanya'da artan sıcaklık ve kuraklığa karşı ortak bir eylem planı hazırladı. Plan çalışanların korunmasını ve hastanelerle huzur evlerinin aşırı sıcaklara karşı güçlendirilmesini öngörüyor. SPD ayrıca iklim değişikliğine uyum için anayasa değişikliği istiyor. Ancak koalisyon ortağı CDU ile CSU bu öneriye karşı çıkıyor. SPD'de Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde parti içi huzursuzluk büyüyor. SPD'nin kamuoyu desteği yaklaşık %12 seviyesinde kalırken parti yönetiminin performansı ve hükümetin reform planları eleştiriliyor. Parti içindeki bazı teşkilatlar ise genel başkanlar Bärbel Bas ve Lars Klingbeil'in parti başkanlığı ile bakanlık görevleri arasında seçim yapmasını talep ediyor. Parti yönetimi ise eleştirilerin zamanlamasını yanlış buluyor. Almanya'da Suriyelilerin koruma statülerini kaybetme oranı yükseldi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi yılın ilk yarısında incelediği dosyaların %23'ünde koruma statüsünü iptal etti veya geri aldı. Geçen yıl bu oran yalnızca %3,7 idi. İncelemelerin genişletilmesinde Suriye'de değişen koşullar etkili oluyor. Ancak statüsü iptal edilenlerin hemen sınır dışı edilmesi söz konusu değil. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında babasıyla Gençler Birliği tribününde bulunan 4 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının formasının zorla çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı formayı çıkarttıran şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gençler Birliği kulübü de olayı kınayarak küçük taraftarı tesislerinde ağırlamak istediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi rap seven dinleyicilerim için Blok 3'ten bir şarkı çalacağım. Bu şarkı Blok 3'ün geçen ay çıkardığı Kayıp Persona albümünden ve Blok 3'e göre bu Kayıp Persona albümü ünün, şöhretin arkasındaki gerçek karakterini, gerçek iç dünyasını anlatıyormuş. Ve şarkının sözlerine bakınca da gerçekten görüyoruz ki bayağı dürüst, bayağı içten yazılmış bir şarkı. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Blok 3'ten Kırgınım.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Pus'un şarkısını dinledik. Çok güzel, çok özel bir şarkı bence ve şimdi yine bir o kadar güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bazı şarkılar o kadar güzel yazılmış oluyor ki kim söylerse söylesin harika oluyor ve bu şarkı da onlardan biri. Şarkının aslı 1960'lardan Erkin Koray'dan. Yani neredeyse 60 yıllık bir şarkı ve diyor ki bu şarkıda: "Yüzüne bakmasam da başımı çevirsem de seni her gördüğümde inan ki senden başka kimsem yok." Böyle romantik bir şarkı ve şimdi de Erkin Koray'ın bu romantik şarkısını Buray'dan dinleyeceğiz. Bu şarkı Berlin'den dinleyicilerim Melike Hanım ve Ömer Yılmaz çifti için gelsin. Buray'dan "Seni Her Gördüğümde".

Hakan Bektaş ve Bilal Hancı'dan Yaktın Beni şarkısını dinledik. Şimdi az önce şeyden bahsettik. Belçika'daki inşaatta bulunan 9 milyon euro değerindeki altından bahsettik. Bir tane daha böyle haberim var bu haftadan. Tam Yaktın Beni dedirtecek bir haber. Bu da İtalya'da yaşanmış. Bir İtalyan kadın bir tane piyango bileti alıyor. Sonra bu bilete çıkmış mı çıkmamış mı diye kontrol ettiriyor ve ekranda ödenemez yazdığı için ikramiye çıkmamış sanıp bu bileti çöpe atıyor bu kadın. Ama meğer ki durum şuymuş. Tahmin edin ne kadar kazanmış? Bu kadın 1 milyon euro kazanmış bu ikramiyeden ve ekranda ödenemez yazma sebebi de miktar çok yüksek olduğu için bu dükkandan tek seferde ödenemez anlamındaymış. Sonra da işte Yaktın Beni haberi bu ortaya çıkınca bu kadının yaşadığı mahalledeki atık yönetim şirketi yani çöp şirketi kamyonların güzergahını izlemiş ve bir sürü çalışan çöpleri saatler boyunca elleriyle ayıklamışlar ve o bileti bulmuşlar. Bu da böyle bir bu haftadan şans hikayesi haberi diyebilirim. Umarım o çöpçülere o kadın bir kısmını hediye etmiştir diye düşünüyorum. Hayatın ne getireceği belli olmuyor işte. Böyle güzel haberler oluyor arada.

Sevgili dinleyiciler, bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Ben Alize, pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek, sizinle sohbet etmek, size şarkılar çalmak benim için çok değerli, çok büyük bir zevk. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal kabine istihbarat kurumlarına daha fazla müdahale hakkı tanıyan kapsamlı bir reform paketini kabul etti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün casusluk, sabotaj ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
1: Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen.
0: Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, istihbarat servislerinin belirli durumlarda doğrudan operasyonel, yani fiziki müdahalede bulunabilmesi. Dobrindt, reformla birlikte istihbarat kurumlarının yalnızca bilgi toplamakla kalmayacağını, gerektiğinde aktif olarak harekete geçebileceğini belirtti.
1: Mit dieser Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, weil wir es zum allerersten Mal seit der Gründung der Dienste möglich machen, dass sie operative Befugnisse bekommen.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı özellikle verdiği örneklere göre yeni yetkiler arasında çevrim içi aramalarda bulunuyor. Bu yöntemle olası saldırı planları hakkında daha erken bilgi edinilmesi hedefleniyor. Güvenlik kurumlarının tehditleri daha iyi görebilmesi, dinleyebilmesi ve gerektiğinde daha hızlı aktif müdahale edilebilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Fähigkeiten, die weit über das Sammeln von Nachrichten hinausgehen. Fähigkeiten, die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Das ist ein Wesenskern der Entdeckung auch von Anschlagsplänen, wenn man Zugriff auf Online-Daten hat.
0: Değerli dinleyenler, reform kapsamında yabancı devletlerin Almanya'ya zarar vermek veya veri çalmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere karşı daha da aktif önlemler alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, gerektiğinde çalınmaya çalışılan verilerin değiştirilmesi gibi karşı müdahalelerin de mümkün hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi gündemde. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, SPD'li federal bakanlar Almanya'da artan sıcaklık ve kuraklığa karşı ortak bir eylem planı hazırladı. Plan çalışanların korunmasını ve hastanelerle huzur evlerinin aşırı sıcaklara karşı güçlendirilmesini öngörüyor. SPD ayrıca iklim değişikliğine uyum için anayasa değişikliği istiyor. Ancak koalisyon ortağı CDU ile CSU bu öneriye karşı çıkıyor. SPD'de Eylül ayında yapılacak eyalet seçimleri öncesinde parti içi huzursuzluk büyüyor. SPD'nin kamuoyu desteği yaklaşık %12 seviyesinde kalırken parti yönetiminin performansı ve hükümetin reform planları eleştiriliyor. Parti içindeki bazı teşkilatlar ise genel başkanlar Bärbel Bas ve Lars Klingbeil'in parti başkanlığı ile bakanlık görevleri arasında seçim yapmasını talep ediyor. Parti yönetimi ise eleştirilerin zamanlamasını yanlış buluyor. Almanya'da Suriyelilerin koruma statülerini kaybetme oranı yükseldi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi yılın ilk yarısında incelediği dosyaların %23'ünde koruma statüsünü iptal etti veya geri aldı. Geçen yıl bu oran yalnızca %3,7 idi. İncelemelerin genişletilmesinde Suriye'de değişen koşullar etkili oluyor. Ancak statüsü iptal edilenlerin hemen sınır dışı edilmesi söz konusu değil. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında babasıyla Gençler Birliği tribününde bulunan 4 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının formasının zorla çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı formayı çıkarttıran şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gençler Birliği kulübü de olayı kınayarak küçük taraftarı tesislerinde ağırlamak istediğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'de en güzel şarkılar. Gün boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
0: Senin radyon.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadın.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

koparmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi.

0: benim şarkılarımız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.